Ağabeyler yine Bodendi. Ciudad'lar yine Soit. Konya'da tüm Daro. Klaus'ı gelip Medellin. Yine Batmış'tan Agima. Müzikka mängi Pesada. Meid meie järgidesse, ja neid, kes sõitsid mees.